0: Mude. Podaja o glasbi na internetu. Samo na valovih Radija Študent.
1: Radio Študent dinliyorsunuz. Burası 89.3. Size net, keyifli bir dinleme ve keskin görüntüler diliyoruz.